Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

0: Radyo Öğüt.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor.

0: Radyo Öğüt.
1: Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi, hastane yeni doğan süsleme.

0: partileri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Ulç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: reklamlar.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Jimmy Cenk radyolarınızdaydı. Yine en sık dinlediğiniz şarkılardan biri. Herkese merhaba. Yeniden İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda olan birlikteliğimiz devam ediyor. Umarım keyifli ve güzel bir hafta başıdır. Çünkü pazartesi günleri hep böyle pazartesi sendromunu atlatamadığımız zamanlarda biraz daha yorucu, biraz daha yorgun, biraz daha ya. Hep böyle hayatı sorguladığımız bir zaman dilimi oluyor yani pazartesi günleri ya. Abi bugün işe gidilir mi ya? Hep böyle bak. Hep böyle başlıyoruz ya da pazartesi günü. Bak vallahi bana dokunma. Çünkü ben bugün çok sinirliyim. Hafta sonu çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Bugün çalışıyorum, dosyalar önümde, cinnet geçireceğim falan. Yani pazartesi günü o sendrom var. Pazartesi. Ama haftanın başı şöyle yapalım. Hani güne nasıl başlarsak gün öyle geçiyor ya, hani öyle diyoruz ya, bilmiyorum ne kadar doğru ama öyle yani bence de. Şimdi haftaya da nasıl başlarsak hafta da öyle devam ediyor bence. O yüzden kendimiz için güzel bugün, günümüzde bizi çok az şeyler yoracak. Bugün çok güzel, çok kolay bir gün geçecek ve kolay olan şeyleri kodlayalım kafamıza. Bak kendi kendimize, beynimizle bir oyun oynayalım. Çünkü bazen beyin gerçekten bizle oyun oynuyor. Biz nelere kendimizi alıştırırsak, nelere hep okeylersek, neleri kodladığımızda o gün tüm gün boyunca onları görüyoruz. Bu bilimsel bir kanıt. Yani siz kırmızı bir araba almak istiyorsunuz. Ve bir ay sonra alacaksınız, almayı düşünüyorsunuz ya da kafanızda var. Tüm gün kırmızı arabaları görürsünüz. Çünkü bu böyle bir şey. O yüzden yapmak istediğimiz şeyler, düşündüğümüz şeyler belirli bir süre sonra eyleme geçiyor. Yani ne yapacağız? Güzel düşüneceğiz. Bugün kimse bizi yormayacak, keyfimizi kaçırmayacak. Ama ne olmuş canım, ne olabilir ki yani? Evet, hepimiz sinirleniyoruz. Hepimiz böyle birilerinin haddini bildirmek istiyoruz. Ama had bildirmek demek karşımızdakiyle aynı seviyeye düşmek değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bazen had bildirmek böyle elimizi belimize koyup bana baksana sen demek gibi geliyor insanlara ama böyle değil arkadaşlar. Had bildirmek çok daha başka bir şey. Ama haddini bildirmek de hani derler ya, Müslümanlıkta öyledir. Hep şey yapacağız böyle. Ne alıyorsak onu vereceğiz arkadaşlar. Mübahtır. Pekala, İstanbul Boğaziçi İnşaat zaten her zamanki gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Kampanyalar anlatıyoruz. Tabii çoğu dinleyicimiz yani için bilmiyorum artık ne ifade ediyor ama bazı dinleyicilerimiz için bence çok düşündürücü bir hale geldi. Çünkü çok uzun zamandır devam ediyoruz ve İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yapmış olduğu kampanyaları bütün Düzce biliyor. Bugün İstanbul Boğaziçi İnşaat %50'sini peşin alıp %50'sini 40 ay vadeyle hem de tefe tüfesi yok, öyle faizi yok, senedi yok, sepeti yok, kefili yok. Bildiğiniz %50'sini vererek daire alıyorsunuz. Hem de bir daire 1500 TL. Nerede? Beçide. Nerede arkadaşlar? Üniversitenin tam karşısında. Balkonumuz var, yerden ısıtmamız var, kapıda güvenliğimiz var, sweet daireler diyoruz. Sweet'tir sweet. Ama Sibel Hanım şimdi yani pek alışkın değiliz ki biz yani 1+1 de hani böyle güvenlik, yerden ısıtma falan diyorsunuz falan. İstanbul Boğaziçi İnşaat sizleri alıştıracak. Her şeye, en güzel şey. Artık diyorum ben şey gibi görüyorum ya İstanbul Boğaziçi İnşaatı. Hani böyle bazı inşaat firmaları böyle döverler, işte böyle kırarlar, böyle yakarlar falan. İstanbul Boğaziçi İnşaatı'nda böyle bir şefkat, anlatabildim mi, bir anne gibi böyle, bir baba gibi. Gel kardeşim, böyle müşteriyi gerçekten
yıpranmış müşteriyi böyle tekrardan yeşertiyor. Çünkü bugün nereden bakarsanız bakın, biz bunları anlatırken bile eğer çoğu insan aman ne bileyim ben bilemedim nasıl güveneceğiz falan diyenler varsa, bu bizim suçumuz değil arkadaşlar. Bu İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın suçu değil. Bu Düzce'de işini yapmayan, işini doğru düzgün yapmayan, insanlara umut tacirciliği yapan, garibanın, fakirin, böyle bir emeklinin kenarda kalmış parasına göz diken hainlerin. Gerçekten böyle ya. Bunların suçudur. Biz bizi çok iyi tanıyoruz. Siz de bizi çok iyi tanıyacaksınız. Mevlana gibiyiz. Gel anam gel. Ne olursan ol gel. Pekala. Bir şey daha söylüyorum, şarkıya geçiyorum. Ya dedim ya arkadaşlar. İnsanın hayatındaki en kötü şey umut tacirciliğidir. Çok kötü bir şey ya. Çok pis bir şey abi. Abi inanılmaz kötü bir şey. Şimdi düşünsene. Hayallerin var. İnsan hayalleriyle yaşar bazen. Umutların var. Beklentilerin var. Çocuk gibi olur. Kaç yaşında olursan ol. Bir para biriktirirsin. Kenara atarsın. Bir kumbaran vardır. Tek tek tek. Bugün bir TL, bir TL, bir TL. Sonra o birikir, birikir. Bir bakarsın böyle kumbarayı patlattığında artık dersin ki lan ne kadar olmuş falan. İşte o şeydir yani böyle. Diyoruz ya, küçük küçük umutlar da böyle bir kumbaraya atılan bozuk paralar gibidir böyle. Beklersin. Şimdi biri gelir der ki getir bakalım şu kumbarayı, ben buradayım. Eskiden yaparlardı ya, biz böyle bozuk paraları çok büyük para zannederdik bayramda böyle el öpmeye falan gittiğimizde. Bir de kağıt paralar verirlerdi. Bilmiyoruz ya para nedir yani. Elimizde böyle şakur şukur ne kadar. Sonra bizi alırlardı kenara, bakalım ne kadar para topladınız falan. Biz de gösterirdik, sonra şey yaparlardı. O kağıt paralarla bozuk paraları değiştiriyor. Şu kağıt paraları versen bana, bak ben sana daha çok bozuk para vereceğim böyle. Ne saftık ya, ne mutluyduk abi. Oo, çocukluğum geldi aklıma. Neyse. Onun gibi bir şey yani. Birisi geliyor ve inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Yani mağdur olduğunuz tek şey hayatınızda sadece ona güvenmek. Bu çok acı bir olay. Ve bir daha da hiçbir şeye o şevk kalmıyor. Şimdi yaşlı bir amca, bir gün böyle PVC sponsorluğu yapıyorum. Anlatıyorum işte cam, balkon, kapı. Bizim sevgili Veli Pendi. Selamlar olsun ona da Ramazan'a. Neyse, dedi ki çocuk bana, bak bu PVC'ler falan dedi böyle. Yani niye birisi çok ucuz yapıyor, birisi pahalı yapıyor falan filan. Soruşturuyoruz, anlatıyoruz. Çünkü burada anlattığım her firmanın her şeyin bir gözlemi vardır. Mesela ben İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yerlerini çok iyi bilirim. Proje alanlarını çok iyi bilirim. Çalışmalarını çok iyi bilirim. Çünkü sürekli takip halindeyim ve sürekli müşteri portföyünü de çok iyi biliyorum. İnanılmaz ilgileniyorlar. Bugün 1500 liraya İstanbul Boğaziçi'nden daire alıyorsunuz arkadaşlar. Hatta birinci etap projemiz bitti. İkinci etapta devam ediyoruz. Şöyle bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu konunun benim anlatacağım yani İstanbul Boğaziçi'nin projesiyle alakası yok. Sadece umutlar, hayaller falan dedik ya, ben direkt oraya ikinci kanala geçtim. Neyse, amcam bütün emekli olmuş, varını yoğunu vermiş böyle. Demiş ki ben teyzemle birlikte gideyim evin her tarafını PVC yaptırayım, böyle mis gibi tertemiz olsun. Kıyıda köşede ne kaldıysa artık adamcağız. En iyisi olsun diye de en çok parayı vermiş işte amcacığım. Sonra olan kış geliyor. Soğuk geliyor PVC ya. Yazın toz geliyor, sıcak geliyor. Neyse artık kışın hani bir de biliyorsunuz PVC'lerden yakıttan da tasarruf edersiniz falan. Çünkü evdeki sıcaklığı dışarı, soğuğu içeri geçirmemesi lazım. Hani konsept budur. Abi bunlar çok enteresan.
Adam böyle işte sorunları yaşıyor falan böyle amcacım. Sonra gidiyor diyor ki ya oğlum diyor gidiyor işte yaptırdığı yere. Bu diyor bir gün yüzü bir hayır görmedik biz bundan. Bu böyle bizi üşütüyor, soğutuyor, sesi getiriyor falan filan. Tek görünümü temiz olması, yeni olması yani haricinde ondan sonra. Neyse bunu sallıyorlar. Çok ambiyane tabiri de anlatıyorum yanlış anlamayın. Bu yani amcayı sallıyorlar ya işte amca o öyledir de falan filan carçur derken. İyice böyle rahatsız edici duruma geliyor. Sonra bakıyorlar ki ya bir başka bir yere gidelim soralım falan filan. Sonra işte benim o sponsorluğunu yaptığım firmaya gidiyorlar. Bir bakalım diyor amca nedir bu? Yani yeni de yaptırmışsın, dünyada para vermişsin. Niye böyle bir sorun oluyor? Abicim gidiyorlar. Bir bakıyorlar. VVS'in içinde plastik var. O normalde PVC'lerde demirler olması gerekiyor. Şimdi biz mesela bize gösterdiklerini de anlamıyoruz. İki tane PVC'yi gösteriyor mesela. Diyor ki hangisini yaptırmak istersin? Bir tanesi işte 3000 lira, bir tanesi 10.000 lira diyor. Lan ben manyak mıyım? Tabii ki 3000 lirayı yaptıracağım diyoruz ya biz. Aslında evet gerçekten öyleyiz. Çünkü adam sadece görünüşte bir PVC var. İçinde plastik. İşte böyle yani sadece oraya taktırdığınızda boşu boşuna onu sadece taktırmış olmak için takıyorsunuz. Diğeri kaliteli, sıcağı soğuğu içeri dışarı çıkartmaz falan filan tam bir PVC. Diğeri de dış görünüşten PVC'ymiş gibi olan içi plastik böyle bir şey. Neyse yani amcaya böyle yapmışlar. Şimdi şuraya geleceğim. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela akşam yatıyorsunuz ya. Gerçekten bak böyle hangi işi yapıyorsanız yapın. Esnafsınız. Akşam yattığınızda kafanızı yastığa koyuyorsunuz. Beybiler. Bir şey söyleyeceğim. Hani yani insanlarla olan ticaretinizle, ilişkinizle eğer karşı tarafı kazıklamak, aldatmak bunu yaptığınızda nasıl uyuyorsunuz? Mesela gönlünüz nasıl rahat ediyor? Yani uyuyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben bunu merak ediyorum. Yani gönlünüzdeki müfettiş buna nasıl izin veriyor? Ulan bizi yatırmıyor. Ben ufacık bir haksızlık yapayım ya da bırakın haksızlık yapmayın. Böyle ufacık bir şey olsun ya böyle yani neyse. Üzülüyorum yani. Diyorum ki ya bu böyle olmaz. Ben yanlış yaptım burada abi. Rahat ettirmiyor. El sıkışamıyorum gönlümdeki müfettişle. Yok abi diyor git diyor işini çöz gel diyor. Bu değilsin sen falan yapıyor. Hayat böyle bir şey. O yüzden ne ekerseniz onu biçersiniz. Herkes kendi gönlünün ekmeğini yer. Herkes nereden bakarsanız bakın bugün ne yaptıysanız onunla karşılaşıyorsunuz.

0: Hadi yor.
1: Abi şeyi uyduramadım. Ne oldum ben? Detonomisi mi? Neyse tamam ya abi, herkes işini yapsın. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Allah aşkına neredesiniz? Sesimi nerede duyuyorsunuz? Ho ho. Ne takıyorsun kafana? Ne düşünüyorsun bakayım sen? Sana diyorum. Bana mı bacım? Sana diyorum abi. Ay kim bilir ne dertler var, neler var şu an kafada düşündüğümüz. Neyse bunları konuşacağız. Bugün dinleyicilerimle böyle yakından ilgilenmek istiyorum. Psikologluk yaparmışçasın. Ay onların da işi ne kadar zor ya. Ama önce bir daire satalım, villa satalım. Var mı abicim? Daire, villa. Ne lazım? Ne vereyim abime? Sen 1+1 istiyorsan. Ay bir villalar yapmışız kız. Ay Allah'ım, herkes o villalarda oturmak, herkese o villalarda oturmak nasip etsin. Öyle bir villa yoktur ha. Hamam vardır, hamam bizde. Hamamımız var villamızda. Var abi. Türk'ün villasında hamamı olacak. Orada bir hamamda Inayı gel. O değildi ya, ne yapıyorduk? Çiğ köfte mi? Hamamda çiğ köftenin ne işi var? Ya saçmalama, niye beni yanıltıyorsun burada ya? Bak bazen insanlar esprileri ayırt edemiyor. Dost var, düşman var. Bekliyorlar yani, yanlış bir cümle kuralım, yanlış bir şey anlatalım falan. Yapma abicim, espri düzeyi bu kadar

Abi bende bir huy var. Ben sevdiğim insanları böyle anlatırken, sevdiğim insanlara bir şey yaparken, ne bileyim ya, ne olursa olsun böyle. Hani böyle saçının teline bile zarar gelsin istemem. İnanılmaz bir sahiplenme modu var bende. Ay, kimse laf söyleyemez. Bak, kimse laf söyleyemez.

Abi bugün diyorum ya, İstanbul Boğaziçi İnşaat 1500 lira ev veriyor ya. 1500 TL'ye. Bir şey diyeceğim Ahmet abi, Nermin teyze, Rıfat amca, Sevgi teyze, Gül Hanım, Merve Hanım, Mehmet Bey, Hasan dayı, Rukiye abla, sağa diyorum sağa. Bir şey söyleyeceğim yani, 1500 TL'ye ev nereden alırız? Şimdi 1500 TL'ye evi aldık, tamam mı arkadaşlar? Ama nasıl aldık? Ama nereden aldık? Ama nasıl yapıldı? Şimdi ben ev alacak olsam araştırırım kardeşim. Ben evi nereden alıyorum? Ben evi kimden alıyorum? Bu önemli. Bizi her zaman araştırabilirsiniz. Her zaman yanımıza gelebilirsiniz beybiler. Şimdi biz 1+1 projelerimizde ve villa projelerimizde uçuyoruz.

villalarımızdan bahsetmiyorum bile. Deli deşek. Çok az kaldı. Yüzde böyle beşlik bir kısmı, onluk bir kısmı falan var. Bitti. Hamamı var Yahyalar'da. Bugün mis gibi ifil ifil villa alacaksınız. Villa projelerimizde. Sadece önce bizi tanıyın. Bak, önce İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim adımız olsun, tamam mı? Boş verin. Sonrası bizde. Villasıymış, 1+1'iymiş. Siz orayı kafaya takmayın. Önce bizi sevin. Önce bizi kucaklayın.

Abi bir şey söyleyeceğim. Diğer inşaatçılar da beni bir yerde bulup bir yerde hırtlaklar vallahi. Diyordur ki abi bu da nasıl bahsediyor ya yeter ama ha. Ben biraz tabii ki burada sponsor çalışıyoruz ve biraz daha dışında fazla yoğun bahsediyorum. Çünkü onların yaptığı çalışmalar ve onların yaptığı işler çok mükemmel. İnsanlar için bir şeyler yapıyorlar, didiniyorlar. Herkes ev sahibi olsun diye. 40 ay taksit yapıyor adam ya. 40 ay taksit ne olur yahu? Hem de nasıl biliyor musun? 40 ay taksitte tefe tüfesi falan yok. Bugün 20 bin liraya taksitin gelse bak 1 artı 1'in yarısını peşin verdin. Hop tamam mı? Geriye kaldı 750 TL diyelim. Böyle abi 40'a. Ne çıktı taksit?

Bayılırım yani. Bak 18 bin 7.5 75. Bir şey söyleyeceğim bak. Taksidin 18 bin 19 bin lira de. Abicim bugün 18-19 bin liraya 40 ay vadeyle 1+1 alacaksın. Yani sen 40 ay sonra da 19 bin lira ödeyeceksin. Gerçekten. 40 ay sonra tefe tüfe falan yok. Bazıları yapıyor ya böyle, bizde yok. Çünkü niye biliyor musun? Yaptığımız işi böyle adam gibi delikanlı gibi yapalım. Yapıyorsak kampanya, kampanya olsun. Biz bu moddayız. He, sizin de işinize gelirse yalvarmıyoruz yani. Bizim dairelerimiz, birinci etabımız bitti zaten. Sakız gibi 1+1 kim bırakır ya? Bugün yarısını peşin, yarısını 40 ay vadeyle Allah aşkına kim verir? Beçi'de Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında diyoruz. Balkonu var. Güvenliği var. Abi ne diyorsun, ne anlatıyorsun?

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Bence Yıldız ablanın çok saçma şarkılarından bir tanesi. Hiç yakışmamış sana ya Yıldız abla. Bilmiyorum, gitmemiş yani. Senin o sesine, senin o yanık sesine. Çabuk olalım aşkım derken böyle. Bir şarkı sözünün böyle komple tamamını bilsem var ya. Her şeyi unutalım. Allah aşkına o şarkının sözlerini nasıl? Biz bu arada Konsept AVM ile devam ediyoruz. Konsept AVM aldı başını gidiyor arkadaşlar. Aldı başını gidiyor. Biz durduramıyoruz kendisini. Abi onları da çekemeyenler oldu. Onların yoluna da taş koyanlar oldu ama Konsept AVM gerçekten çok başarılı. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Düzce'ye kendini sevdirdi. Bütün Düzce de alışveriş yaptı oradan. Ay, imkanları çok güzel. 15 ay taksit, bir dahaki ay sonra öde. Yani bir dahaki ay öde. 15 ay taksit. Üstlerine de öyle şey yapmıyorlar yani, öyle faiz maiz böyle gömülmüyor yani. Ucuz. Valla ben beğendim. Konsept AVM eğer tarzını değiştirmezse, bu şekilde devam ederse Düzce'nin bir numaralı, bir numaralı Konsept AVM'si olacak. Bugün yarın da oraya bir çekim için gitmem lazım. Bir kızları konuşturalım bakalım. Sayfada da çalışmalarını yapıyoruz, anlatıyoruz. Umarım Konsept AVM'nin çalışmalarında arkadaşlar bu şekilde devam eder. Yeni açıldık biliyorsunuz ki 10 numara 5 yıldız. Her şey var. Bak, elektrikli bisikletleri peynir ekmek gibi satmışlar. Bitti bitti. Bitti. Yok. Yok değil. Tencere, mobilya, beyaz eşya, bilgisayara neye ihtiyacınız var? Size ne lazım arkadaşlar? Hepsi burada. Geliyorum.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte.

isterdim aslında böyle bir aşk yaşamak. Ne kadar zevkli. Camdan cama bakışıyorsunuz falan. Abi niye bu eskilerde kaldım? Niye çıkamıyorum hala? Niye böyle kafamda o 80'ler, 90'lar, 70'ler falan var? Ama eskiden her şey çok zormuş değil mi? Şimdi Konsept AVM katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde sevkiyatları var arkadaşlar. Ben yayındayken bile bu arada çok teşekkür ediyorum sevgili Şeyma. Benim sponsorluğunu yaptığım firmadan bana çok güzel bir hediye aldı. O kadar çok anlattım ki ben de. Kız dayanamadı, sonra gidip ben alayım bari dedi. Çok güzel bir makyaj masası. Şeyma'cığım çok teşekkür ediyorum. Birazdan gelecekler. Hatta ben böyle sponsorluklarını yaparken üstüne de denk gelir inşallah. Belki ustaları konuşturuz. Hocam nasıl gidiyor işler falan? Sorma abla ya. Vallahi aşırı yorgunuz. Şimdi ben Mert Tavukçuluk ailesine kocaman teşekkür ediyorum. Çünkü Şeyma, Zeynep abla, Özgür, babamız var bir de. Onlar bomba gibiler valla. İkinci şubeyi de açtılar şimdi. Oh mis gibiyiz. Biz de uğraşmaya çalıştıkça biz şube açıyoruz. Ona göre bizi kızdırmayın abi. Şeyma'ya birazdan ekstradan teşekkürlerimi tekrar sunucuyum efendim. Ya sadece şey önemli değil. İnanın maddiyatı falan bir kenara bırakın. Ben hep böyle doğum günlerinde de öyle, özel günlerde de çok unuttuğum zamanlar oluyor. Gerçekten bu konuda berbat bir insanım. Bu karşımdakine değer vermiyorum anlamında bir şey değil. Ama o unutkanlık, o salaşlık. Mesela birazdan işte birisine WhatsApp'tan bir şey atacağım, unuttum, arayacaktım. Ah keşke falan böyle. Zaman geçti, biraz önce arayacaktım falan. Hep bunları yaşayan bir insanım. Tabii ki düzelmem gerekiyor ama her insanın kötü bir huyu vardır. İşte benim de böyle bir kötü huyum var arkadaşlar, unutkanlık gibi. Beni gerçekten yakından tanıyan arkadaşlarım çok iyi bilir. Hiçbir şey demezler. Bir daha arar yani. Hani beni arayacaktın der. Aa hopa falan. İşte böyle bir şey oluyor. Bu arada birbirimizi iyi anladığımız süre içerisinde arkadaşlıklarda, dostluklarda. Abi şu yamyam müziğini

dolaşıyor. Şimdi konsept AVM tabii ki kampanyalar. Bütün Düzce'nin vallahi içinden geçti adamlar ya. Adamlar bir sattı. Çünkü 15 ay taksitle böyle muhteşem şeyler var. Ne lazım abla, bak herkese anlatıyoruz. Bu Atatürk Bulvarı üzerinde hemen tabi biliyorsunuz ki Gürcü Osman Camii herkesin bildiği bir yer. Abicim çok güzel şeyler var. Bakıyorum şu anda. Bu açılışı özel fiyatlar bitti mi acaba ya? Benim bugün onların yanına bir uğramam gerekiyor. Normalde bisikletlerde falan bitmiş olması gerekiyor. 5000 TL üzeri alışverişler devam ediyor mu? Onu da bilmiyorum. Bugün uğrayıp tekrardan teyit alacağım. 17 Temmuz Cuma günü açıldı arkadaşlar. Muhteşem bir açılış oldu. Herkes önce şöyle bir baktı. Dedi ki ne oluyor lan burada? Sonra bir baktılar ki dediler ki evet işte budur. İşte aradığımız yer budur. Mesela nevresim takımlarında bisikletler arkadaşlar var. O kadar hızlı gitti ki. Resmen böyle yani bisiklet yok çektik yani. Yok dedik ilk günden bile. Öyle bir bisiklet aldılar. Bütün Düzce'yi biz bisikletledik ya. O ev hanımları, o shepherlar, mapperlar arkadaşlar. O beyaz eşyalar falan filan. Ben daha klima alacaktım. Daha klima mı alamadım? Bir de süpürge lazım bana ya. Bakıyor. Ben bu arada elimde size anlatırken Konsept AVM'nin ürünlerini tanıtan bir broşür var. Hem ona bakıyorum hem de diyorum ki benim de şuyum eksik, buyum eksik. Bir tane süpürge. Bakıyorum. Bir tane klima. Abi bu ev süpürgeleri olayı var ya, tamamen böyle insanı şeye bağlıyor böyle. Gerçekten inanılmaz derecede sinir olurum. Ev süpürgelerinde mesela böyle elde o Dyson tarzı şeyler var ya. Mesela Dyson bizde de var bu arada. Konsept AVM'de. Ama Dyson da bir marka yani. Ben X bir markanınkini almıştım ama söylemeyeceğim. Yani söyleyemem şu anda. Bir süpürgeyle bir imtihan olmuştu. Çok önceden. Ne zaman almıştım? 2 sene falan oldu. Bir de evin bütün eşyalarını o zaman oradan almıştım. Bak düşünsene, evin bütün eşyalarını oradan alıyorsun. Buzdolabını, televizyonunu, işte bulaşık makineni, çamaşır makineni, kurutmanı. Bak bütün beyaz eşyalardan bahsediyorum. Evde kullandığın kettle'a kadar, çaydanlığa kadar. Her şey, kahve makinesinden tut. Ya arkadaşlar her şey orada. Ve böyle ahlaksız tüccarlar var ki. Ulan bu kadar şey almış bu kız. Yani bir tane süpürge almışım, memnun kalmamışım. Vay efendim, oradan nasıl memnun kalmazmışım ben. Böyle var ya, o kadar yabancılaştırdılar, o kadar hiç oradan alışveriş yapmamışım gibi davrandılar, o kadar malların arkasında. Ya arkadaşlar iyi misiniz? Eğer benim bir sorunum olsaydı zaten, bir sıkıntım olsaydı, o evimin bütün eşyalarını getirirdim size. Demek ki bu süpürgede sorun olmuş. Demek ki bu süpürge sorunlu. Gerçi bir de şöyle bir şey var. O kadar kullanamıyorum ki eşyaları. Yani onlarda da sorun oluşabilir yani. Devamlı kullanılsa zavallı eşyalar. Gözlerim görmez. Saçma, sonra gidiyorlar işler yok diyorlar. İşler olmaz tabii ki. Sen böyle bir kere müşteriye bir şey sat, sonra arkasında durma. Her gün bir tane tabela indirirsiniz Düzce esnafa. İndireceksiniz abi. Öyle esnaflık çok kolay bir şey değil. Ben sabahtan akşama kadar dükkanda oturayım, gelen gelsin, gelme, böyle bir şey yok. Önce iletişim bileceksin, insanlarla konuşmayı bileceksin, insanları anlayacaksın. İnsanlar her şeyi yapabilir sana. Ne demişler? Müşteri her zaman haklıdır. Evet böyle. Çünkü o senin artık bir felsefen olması lazım. Yani müşteri geliyor, bazen sinirli oluyor, bazen her türlü insanla uğraşabiliyorsunuz. Bazen çok mutlu oluyor. Ama bir şekilde siz hep aynısınız. Yani her gelen insana ayrı muamele yapmanız lazım. Bugün bir bakıyorum ye kürküm ye devre olmuş. Eğer böyle kapıda son model araba üstü böyle ciks bir abimiz geldiyse, ona hoş geldin ne? Böyle papuçların arası açılmış abime hoş geldin aynı olmuyor. Sen bana böyle bir muamele yaparsan, hani bu kadar ayrıştırırsan, Allah da seni ayrıştırır kardeşim. Herkese aynı muameleyi yapacaksınız. İnsanız.

0: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Evet efendim, saatleri ve bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine, kırmasına asla izin vermeyin sevgili dostlar. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı.
1: Çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi
1: 524-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz

gözlerin ve yangınlar yüreğimde, sana rağmen ölmedim.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler unutulmaz bir masa dönüştürmeye hazır mısınız? Organizasyon.

0: karşısı Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gel.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizde.
2: 81. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar.

0: dinle, aşk seninle.
1: Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Soluğu kesilir de bazen gecenin, hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer

0: dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem.

yolun açık olsun.

0: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

korkuldu tanrım. Bir aşkın esir oldum. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak.

0: bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayaz, anlamayaz Tanrım, Tanrım.
1: Radyo Öğüt.

yüklendim, hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkıları besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dileğim.

Allah şahit, bırakmam seni.

haftaya, bir haftaya memrüdüme ederler. Yalan dünya bu bedene boş gelir. Yalan dünya bu bedene boş gelir.

0: Radyo Öğüt.
1: Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binayım. Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binayım.

kendimde de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Bala başım gene çok karışık.

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

belası. Sana ben gönlümü verdim, sana ben ömrümü verdim, sana ben sevdamı verdim. Ne tam yaktın beni ne de söndürdün, ne tam güldürdün ne de öldürdün. Ama şunu bil ki ben bir tek

yollarımı, yıktım dağlar gibi umutlarımı, çaldım bugünümü yarınlarımı. Gel canımı da al, acımıyorsan. Gel canımı da al.

Tek bir gün sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı.

gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin!

0: sevsene de ister birinin kendini filmlerdeki gibi sevmesin. Ama hep filmlerde olur.
1: Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.
0: Senin köyde sevgilin var mı?
1: Yok. Ya vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin?
0: Yok.
1: Ya Şakir?
0: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
1: Yok seviyordu.
0: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz
1: mı? Anlar mı?
0: Anlar.
1: Yapma ya.
0: Bir kadın anlar.
1: Yok mu anlar?
0: Çok anlar.